ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend hüst di beni hovitiya ve de gheliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çen dayikan berin khuavitin. Peçeki çen zarokan bune kefen. Her seri hatin jekirin. O gelek jaran em bidesti ve hatin kuştin. Ey harnu. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban. Bedenin de arde de çandi beriken tijekhwe de cane zavande. Debistrin şkeftnu cirokin bedavi.